Yes, adi sarman di annem. Tuk ungen trek im yerkeres, yeri da sarcan sainen. Ungen trecek yeri da sarcan sain radyo kayak.

çalışan yankı yayına. Uzun esaslı omurazim, lağıya tarlas, osirazim.

Yes, adik Sarman di annem. Tuk ungen trek imir keres, yeri dasar jan sainen. Ungen trecek, yeri dasar jan sain radio gayam.